kelepçe vurmadan tutsakladılar. İki laf etmemi yasakladılar. Öylesi